0: Woy! Gan nou kout ekle! Radio ekle!
1: Kounia wakouti radio tele ekle. 100.1
2: Kachin Basan.